Sildim yazılanın yeni düşlerin vakti şimdi. Kafa yordum biraz, boş verdim hiçliğimi. Biraz süzünlü bir haldeyim şimdi. Sorgulamadım acı çeken.